0: mejores DJs. DJ, el show más completo, libra por libra. El Team Polo, el show por la 89.3 FM.
1: 89.3, el show más completo.
2: ¡Oh, yeah! Claro que sí, 89.3 FM, el show más completo. Segunda hora. Vamos a arrancar esto. Vamos a meterle con todas, señores. Estamos aquí hasta las 5 de la tarde. Chusca se queda permiti. Also, bonsoir, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si